eine Person spielt. Hi, ich bin Sibel und Eric, mein gelber kleiner Best Friend ist an meiner Seite und heißt dich ebenfalls willkommen. Und weshalb du mir zuhören könntest, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Irgendwas hat dich vielleicht einfach auf diese Frequenz geführt und ich bin so, so mega dankbar darüber. Gemeinsame Momente in deiner wertvollen Lebenszeit mit mir zu teilen und vielleicht macht es irgendwas hier mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Falls ich verstörend auf dich wirken sollte, schieb's in irgendeinen leeren Karton in deinem Kopf und dann vielleicht switchst du auch einfach wieder weiter. Mach's dir bequem, so oder so. Dear listener, over the next hour, you'll hear what life is like for one person among roughly 8 billion. I'm Sibel, and this is Eric. My yellow best friend welcomes you too. Why might you want to listen to me? Honestly, I have no idea. Simply something led you to these frequencies, and I am so incredibly grateful for it. Grateful to share these moments with you during your precious time on Earth. And maybe something here will make something with you. In case I come across as unsettling, just tuck that away in a box in your head and then maybe you just switch on to something else. Make yourself comfortable anyway. Önümüzdeki bir saat boyunca yaklaşık 8 milyar insandan birinin hayatının nasıl bir şey olduğunu dinleyeceksin. Ben Sibel. Sarı renkli en iyi dostum Eric de size hoş geliyor. Hoş geldiniz diyor. Peki neden beni dinlemek istersiniz? Dürüst olmak gerekirse hiçbir fikrim yok. Bir şeyler sizi bu frekanslara yönlendirdi. Ve bunun için inanılmaz derece minnettarım. Dünyadaki o kıymetli vaktini, bu anları seninle paylaşabildiğim için minnettarım. Rahatına bak. Ve belki de bir şeyler seni etkileyebilir burada.